0: 小咩咩，好可爱！咦，小咩咩好可爱，
1: 好可爱，10块钱一公斤。
2: Köşümüz körüktü bolsun, yolumuz körüktü bolsun. Al cüreyi.
1: Kapı yok.

0: Başaldı bu.
1: Oy sınır. Malcan aman be.
0: Amançılık amançılık. Susun şimdi de susun.
1: Yarayıp canım. Kanı bana bir şey var.
2: Rahmet.
0: Susun şimdi.
3: Rahmet.
0: Çok sağ olun. Ve aleyküm selam.

0: 早啊，小咩咩。好可爱。咦，小咩咩好可爱。
1: 好可爱，10块钱一公斤。
2: Köşümüz körüktü bolsun, yolumuz körüktü bolsun. Al cüreyi.